Vadim. Kalakales then Mahimitabo. Nam Japata Gantanik. Kine Ram Namikyakara.

0: Wahegurujiki Fateh.
1: Ekam Kastakur Prasad Parashartha Svita Viprasasviye Sıraık sıdasın bol sıdan ke dek priyoka jok çutike.
0: Susurardın susudadık samsamuva ne.